0: Ailelere kesinti değil destek lazım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne polis müdahalesi.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 25 Mayıs Pazartesi. Radio Kassel'den merhaba. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'da 2027 bütçe görüşmeleri sürerken Aile Bakanlığı'nın yaklaşık 540 milyon euroluk tasarruf arayışında olduğu ve ailelere yönelik bazı desteklerin de kesinti listesinde bulunduğu bildirildi. Sosyal Yardım Birliği VDK özellikle ebeveyn parasında yapılması muhtemel kısıtlamalara karşı uyarıda bulundu. HDK Başkanı Bentele, ebeveyn parasının yaklaşık 20 yıldır enflasyona göre güncellenmediğini belirterek, şimdi kesinti tartışmalarının yürütülmesini yanlış bir sinyal olarak değerlendirdi. Bentele, aile kurmanın ekonomik bir risk haline gelmemesi gerektiğini söyledi. Birlik özellikle 14 aylık ödeme süresinin kısaltılması, ödeme oranlarının düşürülmesi ve düşük gelirli ailelere yönelik ek desteklerin azaltılmasının kırmızı çizgi olduğunu vurguladı. İkiz ve 300 çocuk sahibi ailelere verilen yardımlarla kardeş bonuslarının kaldırılması ihtimali de eleştirildi. FDK ayrıca tek başına çocuk yetiştiren ebeveynlere sağlanan nafaka avansı desteğinde olası kesintilerin ciddi sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu. Birlik düşük gelirli aileler, engelli çocuğu olanlar, erken doğum yapan aileler ve çocuklarını tek başına büyüten ebeveynlerin kesintilerden en ağır şekilde etkileneceğini belirtti. Koalisyon hükümetinin elten gelti güçlendirme ve ödeme sınırlarını artırma sözü verdiğini hatırlatan Bentele, hükümeti bu taahhütlerini yerine getirmeye çağırdı. FDK aile desteklerinin hayat pahalılığına göre düzenli olarak güncellenmesi gerektiğini savunuyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik yargı kararlarının ardından Türkiye siyasetinde tansiyon yükseldi. Ankara'daki CHP genel merkezine polis müdahalesi düzenlenirken parti çevresinden 13 kişi hakkında gözaltı işlemi başlatıldı. Muhalefet yaşananları yargı ve güvenlik eliyle siyasi baskı olarak değerlendiriyor. Sabah saatlerinden itibaren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde toplanan çevik kuvvet ekipleri Ankara Valiliği'nin talimatı doğrultusunda parti binasına müdahale etti. Parti binası içinde bulunan Cumhuriyet Halk Partililer müdahaleye karşı direniş gösterirken çok sayıda kişi biber gazından etkilendi. Olaylar sırasında görüntü almaya çalışan gazetecilerin de polis tarafından engellendiği ve bazı basın mensuplarının bina dışına çıkarıldığı aktarıldı. Girişmelerin merkezinde ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2023 kurultayına ilişkin devam eden hukuk süreci bulunuyor. İstinaf Mahkemesi kurultayı geçersiz sayarak Özgür Özel'in genel başkanlığını düşürmüş ve eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden göreve getirilmesine hükmetmişti. Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi çevresinden 13 kişi gözaltına alındı. Savcılık zanlılar hakkında rüşvet, kara para aklama ve kurultay delegelerinin oylarını etkileme suçlamalarının bulunduğunu açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi ve muhalefet temsilcileri yaşanan süreci yargı darbesi olarak nitelendirirken iktidarın ana muhalefet partisini zayıflatmaya çalıştığını savundu. İnsan Hakları İzleme Örgütü Human Rights Watch da Özgür Özel'in görevden alınmasını hukuk devleti ve demokrasiye ağır darbe şeklinde değerlendirdi. Hükümet ise yargının bağımsız olduğunu ve siyasi müdahale iddialarını reddediyor. Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da yaptığı açıklamada toplumsal dayanışma çağrısı yaparak korkmayacağız mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki hükümet hakkındaki tartışmalar ise erken seçim ihtimalini yeniden gündeme taşıdı. Almanya'nın Hamm kentinde çevre örgütleri ve iklim aktivistleri hükümetin planladığı yeni doğalgaz santrallerine karşı bu hafta sonu başlayacak iklim kampı ve 30 Mayıs'taki gösteriyle sokağa çıkıyor. Ende gelen de ittifakı doğalgazın hem iklim krizini derinleştirdiğini hem de küresel çatışmaları körüklediğini vurguluyor. Aktivist Fran Leitner, doğalgazın geçiş teknolojisi olarak sunulmasına rağmen kömür kadar kirli olduğunu, üretim ve taşımada açığa çıkan metanın kısa vadede karbondioksitten 80 kat daha güçlü bir sera gazı etkisi yarattığını belirtiyor. Protestocular Ekonomi Bakanı Katerina Reiche'nin 20 yeni gaz santrali planını eleştiriyor ve bunun fosil bağımlılığını sürdürdüğünü savunuyor. Avrupa Birliği'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden büyük ölçekli enerji ithalatı planlarının da uluslararası gerilimleri artırdığı ifade ediliyor. Aktivistler ayrıca fracking'in çevreye ve insan sağlığına zarar verdiğini, enerji maliyetlerinin ise halkın üzerine yıkıldığını söylüyor. Yeni bina modernizasyonu yasasının doğal gazlı ısıtmayı fiilen koruduğu ve özellikle kiracıları belirsizlik içinde bıraktığı belirtiliyor. Hamm'daki kampta atölyeler ve sivil itaatsizlik eğitimleri düzenlenecek. Aktivistler eylemlerinin enerji şirketlerinin politikalarına karşı olduğunu vurgulayarak kitlesel blokajlar planlıyor. Almanya'da hükümetin enerji dönüşümü planları eyalet yönetimlerinin sert eleştirileriyle karşı karşıya kaldı. Özellikle Ekonomi Bakanı Katerina Reiche tarafından hazırlanan ve yenilenebilir enerji yatırımlarını sınırlandıracağı belirtilen reform tasarısı eyaletlerin tepkisini çekti. Norderney'de düzenlenen Enerji Bakanları Konferansı'nın ardından konuşan Aşağı Saksonya Enerji Bakanı Christian Meyer, eyaletlerin yenilenebilir enerji yatırımlarının sürdürülmesi konusunda ortak tutum aldığını açıkladı. Enerji dönüşümünün hız kesmeden devam etmesi gerektiğini belirten Meyer, bunun partiler üstü geniş bir uzlaşı olduğunu söyledi. Tartışmaların merkezinde ise Bakan Reiche'nin hazırladığı yeni şebeke paketi bulunuyor. Tasarı, rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarının elektrik şebekesi kapasitesiyle daha sıkı uyumlu hale getirilmesini öngörüyor. Buna göre şebeke yetersizliği nedeniyle devre dışı bırakılan yeni yenilenebilir enerji tesislerine artık tazminat ödenmeyecek. Eyalet yönetimleri ise bu düzenlemelerin yatırımları yavaşlatacağından endişeli. Christian Meyer, çözümün tazminatları kaldırmak değil, elektrik şebekesinin daha hızlı genişletilmesi olduğunu savundu. Yaşanan anlaşmazlık, Almanya'da enerji dönüşümünün nasıl şekilleneceğine dair tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Hükümet harcamaları kontrol altında tutmayı hedeflerken, eyaletler yenilenebilir enerji yatırımlarının önünün açılmasını istiyor. Önümüzdeki dönemde Berlin'le eyalet yönetimleri arasında yoğun müzakereler yaşanması bekleniyor. Alman ekonomisi 2026'nın ilk çeyreğinde %0.3 büyüme kaydetti. Almanya İstatistik Dairesi'ne göre büyümede özellikle ihracattaki %3.3'lük artış etkili oldu. Kimya, ilaç ve metal ürünleri ihracatı öne çıkan kalemler arasında yer aldı. Son yıllarda dalgalı bir seyir izleyen ekonomide 2025'teki %0.5'lik büyümenin ardından bu artış sınırlı bir toparlanma işareti olarak değerlendiriliyor. Ancak yüksek enerji fiyatları ve sanayideki zayıflık endişeler yaratmayı sürdürüyor. Almanya nominal gayri safi yurt içi hasılada 5,45 trilyon dolarla dünya üçüncüsü konumunu korurken satın alma gücü paritesine göre 6. sırada yer alıyor. Öte yandan Şubat ayında şirket iflasları yıllık bazda %0.7 geriledi. İFO İş Dünyası Güven Endeksi ise Mayıs ayında 85 puana yükselerek iş dünyasında sınırlı bir iyileşmeye işaret etti. Genel tablo ekonomide hafif bir ilkbahar havası oluşsa da kalıcı toparlanmaya dair belirsizliklerin sürdüğünü gösteriyor. Son haberimiz Kassel'den. Kassel'in köklü tiyatro topluluğu ilk sahne tiyatrosu yeni komedi oyunu Bir İyi Adem'le 30 Mayıs'ta seyirciyle buluşacak. Senaryosunu Feridun Dört Kardeş'in yazdığı oyunun yönetmenliğini Hakan Yılmaz yapıyor. Hikayede Adem'e gelen gizemli bir telefonla dünyanın yok olacağı bildiriliyor ve dünyayı kurtarmanın tek yolunun iyi bir insan bulmak olduğu söyleniyor. Bunun üzerine Adem arkadaşları Yırtık Emine ve Oynak Zilli ile birlikte absürt ve komik bir yolculuğa çıkıyor. Oyun hem güldürmeyi hem de düşündürmeyi hedefleyen yapısıyla dikkat çekiyor. Gösteri saat 19'da Fasenhof Schule adresinde sahnelenecek. Topluluk izleyicilere gülmeyene bilet parası iadesi esprisiyle keyifli bir akşam vaat ediyor. Değerli dinleyiciler, Radyo Kassel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşunca kadar hoşça kalın. Her şey gönlünüz olsun ama mutlaka meraklı kalın. Elten Geld'de yapılması muhtemel ki...
3: ...105.8... Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
6: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: Ailelere kesinti değil destek lazım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne polis müdahalesi.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 25 Mayıs Pazartesi. Radyo Kassel'den merhaba. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'da 2027 bütçe görüşmeleri sürerken Aile Bakanlığı'nın yaklaşık 540 milyon euroluk tasarruf arayışında olduğu ve ailelere yönelik bazı desteklerin de kesinti listesinde bulunduğu bildirildi. Sosyal Yardım Birliği VDK özellikle ebeveyn parasında yapılması muhtemel kısıtlamalara karşı uyarıda bulundu. VDK Başkanı Bentele ebeveyn parasının yaklaşık 20 yıldır enflasyona göre güncellenmediğini belirterek şimdi kesinti tartışmalarının yürütülmesini yanlış bir sinyal olarak değerlendirdi. Bentele aile kurmanın ekonomik bir risk haline gelmemesi gerektiğini söyledi. Birlik özellikle 14 aylık ödeme süresinin kısaltılması, ödeme oranlarının düşürülmesi ve düşük gelirli ailelere yönelik ek desteklerin azaltılmasının kırmızı çizgi olduğunu vurguladı. İkiz ve 300 çocuk sahibi ailelere verilen yardımlarla kardeş bonuslarının kaldırılması ihtimali de eleştirildi. FADK ayrıca tek başına çocuk yetiştiren ebeveynlere sağlanan nafaka avansı desteğinde olası kesintilerin ciddi sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu. Birlik düşük gelirli aileler, engelli çocuğu olanlar, erken doğum yapan aileler ve çocuklarını tek başına büyüten ebeveynlerin kesintilerden en ağır şekilde etkileneceğini belirtti. Koalisyon hükümetinin elten gelti güçlendirme ve ödeme sınırlarını artırma sözü verdiğini hatırlatan Bentele, hükümeti bu taahhütlerini yerine getirmeye çağırdı. FADK aile desteklerinin hayat pahalılığına göre düzenli olarak güncellenmesi gerektiğini savunuyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik yargı kararlarının ardından Türkiye siyasetinde tansiyon yükseldi. Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne polis müdahalesi düzenlenirken parti çevresinden 13 kişi hakkında gözaltı işlemi başlatıldı. Muhalefet yaşananları yargı ve güvenlik eliyle siyasi baskı olarak değerlendiriyor. Sabah saatlerinden itibaren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde toplanan çevik kuvvet ekipleri Ankara Valiliği'nin talimatı doğrultusunda parti binasına müdahale etti. Parti binası içinde bulunan Cumhuriyet Halk Partililer müdahaleye karşı direniş gösterirken çok sayıda kişi biber gazından etkilendi. Olaylar sırasında görüntü almaya çalışan gazetecilerin de polis tarafından engellendiği ve bazı basın mensuplarının bina dışına çıkarıldığı aktarıldı. Gelişmelerin merkezinde ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2023 kurultayına ilişkin devam eden hukuk süreci bulunuyor. İstinaf Mahkemesi kurultayı geçersiz sayarak Özgür Özel'in genel başkanlığını düşürmüş ve eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden göreve getirilmesine hükmetmişti. Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi çevresinden 13 kişi gözaltına alındı. Savcılık zanlılar hakkında rüşvet, kara para aklama ve kurultay delegelerinin oylarını etkileme suçlamalarının bulunduğunu açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi ve muhalefet temsilcileri yaşanan süreci yargı darbesi olarak nitelendirirken iktidarın ana muhalefet partisini zayıflatmaya çalıştığını savundu. İnsan Hakları İzleme Örgütü Human Rights Watch da Özgür Özel'in görevden alınmasını hukuk devleti ve demokrasiye ağır darbe şeklinde değerlendirdi. Hükümet ise yargının bağımsız olduğunu ve siyasi müdahale iddialarını reddediyor. Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da yaptığı açıklamada toplumsal dayanışma çağrısı yaparak korkmayacağız mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki hükümet hakkındaki tartışmalar ise erken seçim ihtimalini yeniden gündeme taşıdı. Almanya'nın Hamm kentinde çevre örgütleri ve iklim aktivistleri hükümetin planladığı yeni doğalgaz santrallerine karşı bu hafta sonu başlayacak iklim kampı ve 30 Mayıs'taki gösteriyle sokağa çıkıyor. Ende gelen de ittifakı doğalgazın hem iklim krizini derinleştirdiğini hem de küresel çatışmaları körüklediğini vurguluyor. Aktivist Fran Leitner, doğalgazın geçiş teknolojisi olarak sunulmasına rağmen kömür kadar kirli olduğunu, üretim ve taşımada açığa çıkan metanın kısa vadede karbondioksitten 80 kat daha güçlü bir sera gazı etkisi yarattığını belirtiyor. Protestocular Ekonomi Bakanı Katerina Reichen'in 20 yeni gaz santrali planını eleştiriyor ve bunun fosil bağımlılığını sürdürdüğünü savunuyor. Avrupa Birliği'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden büyük ölçekli enerji ithalatı planlarının da uluslararası gerilimleri artırdığı ifade ediliyor. Aktivistler ayrıca fracking'in çevreye ve insan sağlığına zarar verdiğini, enerji maliyetlerinin ise halkın üzerine yıkıldığını söylüyor. Yeni bina modernizasyonu yasasının doğal gazlı ısıtmayı fiilen koruduğu ve özellikle kiracıları belirsizlik içinde bıraktığı belirtiliyor. Hamm'daki kampta atölyeler ve sivil itaatsizlik eğitimleri düzenlenecek. Aktivistler eylemlerinin enerji şirketlerinin politikalarına karşı olduğunu vurgulayarak kitlesel blokajlar planlıyor. Almanya'da hükümetin enerji dönüşümü planları eyalet yönetimlerinin sert eleştirileriyle karşı karşıya kaldı. Özellikle Ekonomi Bakanı Katerina Reiche tarafından hazırlanan ve yenilenebilir enerji yatırımlarını sınırlandıracağı belirtilen reform tasarısı eyaletlerin tepkisini çekti. Norderney'de düzenlenen Enerji Bakanları Konferansı'nın ardından konuşan Aşağı Saksonya Enerji Bakanı Christian Meyer, eyaletlerin yenilenebilir enerji yatırımlarının sürdürülmesi konusunda ortak tutum aldığını açıkladı. Enerji dönüşümünün hız kesmeden devam etmesi gerektiğini belirten Meyer, bunun partiler üstü geniş bir uzlaşı olduğunu söyledi. Tartışmaların merkezinde ise Bakan Reichen'in hazırladığı yeni şebeke paketi bulunuyor. Tasarı, rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarının elektrik şebekesi kapasitesiyle daha sıkı uyumlu hale getirilmesini öngörüyor. Buna göre şebeke yetersizliği nedeniyle devre dışı bırakılan yeni yenilenebilir enerji tesislerine artık tazminat ödenmeyecek. Eyalet yönetimleri ise bu düzenlemelerin yatırımları yavaşlatacağından endişeli. Christian Meyer, çözümün tazminatları kaldırmak değil, elektrik şebekesinin daha hızlı genişletilmesi olduğunu savundu. Yaşanan anlaşmazlık, Almanya'da enerji dönüşümünün nasıl şekilleneceğine dair tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Hükümet harcamaları kontrol altında tutmayı hedeflerken, eyaletler yenilenebilir enerji yatırımlarının önünün açılmasını istiyor. Önümüzdeki dönemde Berlin'le eyalet yönetimleri arasında yoğun müzakereler yaşanması bekleniyor. Alman ekonomisi 2026'nın ilk çeyreğinde %0.3 büyüme kaydetti. Almanya İstatistik Dairesi'ne göre büyümede özellikle ihracattaki %3.3'lük artış etkili oldu. Kimya, ilaç ve metal ürünleri ihracatı öne çıkan kalemler arasında yer aldı. Son yıllarda dalgalı bir seyir izleyen ekonomide 2025'teki %0.5'lik büyümenin ardından bu artış sınırlı bir toparlanma işareti olarak değerlendiriliyor. Ancak yüksek enerji fiyatları ve sanayideki zayıflık endişeler yaratmayı sürdürüyor. Almanya nominal gayri safi yurt içi hasılada 5,45 trilyon dolarla dünya üçüncüsü konumunu korurken satın alma gücü paritesine göre 6. sırada yer alıyor. Öte yandan Şubat ayında şirket iflasları yıllık bazda %0.7 geriledi. İFO İş Dünyası Güven Endeksi ise Mayıs ayında 85 puana yükselerek iş dünyasında sınırlı bir iyileşmeye işaret etti. Genel tablo ekonomide hafif bir ilkbahar havası oluşsa da kalıcı toparlanmaya dair belirsizliklerin sürdüğünü gösteriyor. Son haberimiz Kassel'den. Kassel'in köklü tiyatro topluluğu ilk sahne tiyatrosu yeni komedi oyunu Bir İyi Adem'le 30 Mayıs'ta seyirciyle buluşacak. Senaryosunu Feridun Dört Kardeş'in yazdığı oyunun yönetmenliğini Hakan Yılmaz yapıyor. Hikayede Adem'e gelen gizemli bir telefonla dünyanın yok olacağı bildiriliyor ve dünyayı kurtarmanın tek yolunun iyi bir insan bulmak olduğu söyleniyor. Bunun üzerine Adem, arkadaşları Yırtık Emine ve Oynak Zilli ile birlikte absürt ve komik bir yolculuğa çıkıyor. Oyun hem güldürmeyi hem de düşündürmeyi hedefleyen yapısıyla dikkat çekiyor. Gösteri saat 19'da Fasenhofschule adresinde sahnelenecek. Topluluk izleyicilere gülmeyene bilet parası iadesi esprisiyle keyifli bir akşam vaat ediyor. Değerli dinleyiciler, Radyo Kassel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey gönlünüz olsun ama mutlaka meraklı kalın. Elten Geld'de yapılması muhtemel ki...
3: ...105.8... Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
6: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: 105.8 Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.